Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz durgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Duyma Neler'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Kur'an yolu tutanlar.

rahmet olmuşum ümmet. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım tamdır. Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

مدمن ساني بالممنجة وصف إليم يا محمد من ساني بالممنجة وصف إليم بن زادب كملارة ساني مدح وصفını söyleyeyim diyersem gülü gülşansan gül gülşanlar hayran sana ay güneş başına döner hep eder seyran sana sen bir halkı ilahisen sen tek asla yoktu beşer Sen bir halkı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar sen vasf etsem, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. Ben seni vasf edebilmem, affet kusurum, sultanım. Ben seni vasf edebilmem. Affet kusurum, sultanım, sultanım.

ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: İsmet amca öldü.
1: Ben daha ne diyeyim size ya? Tüh, yazıklar olsun ya.
2: Ayırmaya çıkmaz inşallah.
3: Yarın ebelisi gün piri alırsa onu ne edeceği bilmiyorum.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Teşekkürler efendim.
1: Sağ olun.
2: Nerelere daldım nerelere?
3: Hadi görelim bakalım. Hadi birazcık neşelim diyoruz.

تلعبه.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

راديو تركمان اف ام. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

düşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım. Sen dört mevsimin melezi.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

çalınışı kapımın. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen

0: zamanlar gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.
1: Sizlerle birlikte Hakan Altun'u dinlemekteyiz.

sancılarım. Gülüyorum sanıyorsan.

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

0: Türkmen FM Dergi'nin sanatçısı Hakan Altun.
1: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de...

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM karışık sizinle. Şarkılarla Türkmen FM sizinle.

ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sözünle.
2: Türkmen FM sözünle.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, hayırlı, mutlu akşamlar diliyoruz sizler için ve bütün değerli dostlarımıza. Ne söylüyorum? Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şimdi de programımız başladı ve sizlerle devam edecektir değerli dinleyicilerimize diyelim. Buradan hayırlı akşamlar bütün dinleyicilerimize, hayırlı akşamlar bütün hanımlarımıza, beylerimize ve görev başında olan bütün kişilere hayırlı, mutlu akşamlar. Evet değerli az dinleyicilerimiz, şoför arkadaşlarımıza selamımızı gönder. Vayn o akıta. Değerli dostlarımız, bütün hanımlarımıza, beylerimize ve buradan ne diyelim avukatlarımıza ve değerli dostlarımız, urbete bulunan insanlarımıza, onlara da ne diyelim? Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Umarım iyisiniz. Bir gün insanlarımıza ne diyelim? Tabii ki de dün cumaydı ve bazı insanlarımız, çok insanlarımız aslında tatildeydi dün. O zaman piknikte çıkmıştılar değerli dostlarımız. İyi vakitler diler sizler için. Umarım güzel vakitler geçirtiriz bizlerle değerli dostlarımız. Ve eğer isterseniz bizlerle katılmak, bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere WhatsApp yoluyla ve tabii ki de telefon yoluyla katılabilirsiniz bizlerle. Buradan numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve buradan ne diyelim bütün insanlarımıza, hoş geldiniz, safalar getirdiniz isteğiler programına. Değerli dostlarımız, dilerseniz gidelim hemen bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinleyelim. Sibel Can'ın sesinden ve aynı vakitte Hakan Altun'un sesinden olacaktır. İyi vakitler dilerim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız ve programımız devam edir değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaştı. Hemen okuyalım sizler için, bakalım kimden geldi ve hangi şarkınızdır bizlerden. Arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Ben Sevsen, buradan eğer mümkünse sizden Ebru Gündeş'in sesinden bir güzel şarkı sırık. Armağan edirik özünü bütün değerli dostlara, özellikle de Lina Hanım sizlere armağan olsun. Ekibiz armağan gelsin ve aynı vakta yazıptı. Buradan bütün dinleyicilere armağan olsun, devamlı arkadaşlara ve teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz sana. Katıldığı için bizlerden dilerse özgü dağın İbra Gündaş'ın sesinden hemen bu güzel muhteşem şarkını hep beraber dinleyelim.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerde. Mehmet arkadaşımızdan bir mesajı gelip hemen okuyalım. Sizler için özünü. Buradan arkadaşımıza yazıp merhabalar. İyi günler yazdı bizler için. Bu attığım şarkını sizden istirem yazdı ve teşekkürler yazdı. Biz teşekkür ederiz sana katıldığı için bizlerden. O zaman hemen gidelim bu muhteşem şarkımızı. Hep beraber dinleyelim değerli dostlarımız. Bütün dinleyicilerimiz armağan olsun ve bütün değerli dostlara ne diyelim? Siz de katılın bizlerle.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerse uzu xiyağın sizler için özünü. Buradan fazla arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız inşallah. İyisiniz, teşekkür ederiz bizlere. İyi inşallah sen de iyisin. Yazıp zavukuza bir güzel şarkı verse özü bizlere memnun olduk. Ve armağan ediyoruz özün Lina Hanım sizlere ve bütün ekibimiz armağan gelsin. Ve özellikle de Türkmenlere armağan olsun deyipti. Değerli dostlarımız, dilerse öz gidelim hemen bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyelim. Ve bu şarkı armağan olsun arkadaşımıza.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Yavuz arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Lina Hanım nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederim sizlere. İyi günler dilerim sizler için. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim. Buradan yazıp Koray Ağacı'nın sesinden olsun. Armağan ederim özünü. Sevgilime ve teşekkürler yazıp.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlere de mucizel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler, mutlu vakitler dilerik sizler için ve bütün insanlar için. Değerli az dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Ve değerli dostlarımıza ne diyelim? Tabii ki de programımız sizlerle devam eder. Saygı salamımızı gönderdik bütün insanlarımız için, bütün değerli dostlarımız için. Şeyh arkadaşımız bir mesaj gönderdi. Bakalım ne yazıp. Yazı bizler için merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere. İyi, inşallah sen de iyisin. Yazı Lina Hanım, Kehan Sesinden bir güzel şair kıstırık sizlerden armağan edir o özünü. Bütün gurbette bulunan insanlara, özellikle de eşime armağan olsun ve sizlere. Teşekkürler yazıp.

0: Bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım. Senin...
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız ve programımız devam edir değerli dinleyicilerimize diyelim. Bugün sunmakta ben Lina Cömert Sayık. Selamı kabul edelim değerli az dinleyicilerimiz. Ve buradan bir daha numaramızı hatırlatalım sizlere. Eğer isterseniz istekler programıyla katılmak. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz okuyalım. Sizler için özünü buradan Ali arkadaşımızdan gelip yazıp sizden katılalım sizlerden. Nasılsınız? Teşekkür ederiz bizlere. İyi, inşallah sen de iyisin. Yazıp Hülya Uşar'ın sesinden bir şarkı verseniz memnun olduk. Armağan ederim özünü özellikle de sizlere. Ve bütün ekibimize armağan olsun Lina Hanım.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıp merhaba Anise. Lina arid ehdi ugniye. Ahmet Eyyub ugniyet kadım sahar gazal. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden ve saygı salamımızı gönderdik sizlere. İnşallah güzel mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle değerli dostlarımız. Ve buradan bütün değerli dostlarımıza diyelim siz de katılın. Bakalım sizi üstteki şarkımız ne olacaktır değerli dostlarımız. Dilerse öz gidelim hemen kadın serin sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim. Ve bir daha armağan olsun sizlere. Hey, hey.

Ve Zaluma'yı Sıyduğuna Eve Değerli Aziz Dinleyicilerimiz bu güzel şarkımıza beraber dinledik. Ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz okuyağın sizler için özünü. Bakağın kimden gelipti. Nazım arkadaşımız yazdı bizler için. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden bir şarkı isterim Lina Hanım.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için ve bütün insanlarımız için. Buradan arkadaşımız yazıbdı, xeyirli akşamlar, xeyirli yayınlar. Bir şarkı istiyordum ama tabii ki de bu şarkını verdik. Yazıb armağan olsun bütün halka. Teşekkür ederek senden. O zaman sıradaki şarkını sana armağan ederek bu şarkıdan tabii ki de dinledik bu şarkını. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. Ayrı bir mesaja gidelim, bakalım kimden gelipti. Arkadaşımız Sara'dan gelipti, yazıb merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere yık. Teşekkür ederek. Lina Hanım, eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere. Memnun olduk sizden. Özellikle de şarkını isteyip de buradan yazıp Emel Sayın'ın sesinden olsun. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. O zaman dilerseniz Emel Sayın'ın sesinden bu muhteşem güzel şarkımız dinleyin. Armağan olsun arkadaşımıza da ve programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Emel Say'ın sesinden bu güzel şarkımızı dinledik ve programımız devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerse öz oxuyağın ve sim arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz bizlere. Yok, teşekkür ederim. İnşallah sen de iyisin. Buradan yazıbdı Sinan Özen sesinden bir güzel şarkı ve söz bizlere memnun olduk ve teşekkürler yazıbdı. Diler söz gidiyorsun şarkımızı dinleyin ve buradan bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilerimize saygı, selamımızı gönderdik.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Esma arkadaşımız bir mesaj gönderip de yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere iyi. Ali Benen sesinden bir şarkı istedim. Bütün düz halkına armağan ederim özünü. Ve sizlere de armağan olsun. Teşekkürler yazıptı. Değerli dostlarımız eğer istirseniz bizlerle katılmak. Numaramızı hatırlatım sizlere. Evet numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve değerli dostlarımız buradan elimize bir mesaj ulaşıp da Hacer arkadaşımızdan gelip de yazdı Lina Hanım. Blender Soy'un sesinden bir şarkı isterim sizlerden. Armağan olsun. İlk önce sizlere ve ekibimize iyi yayınlar dilerim sizler için ve teşekkürler yazıp. Ve değerli dostlarımız, programımız en gizli şekilde sizlerle devam ediyor. Güzel vaxtlar dilerim sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve hayırlı mutlu akşamlar dilerim sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıptı, hemen okuyalım sizler için özünü. Yasemin arkadaşımızdan gelip devamlı arkadaşımızdı tabii ki de yazıp Lina Hanım. Eğer mümkünse verdi telefonun sesinden bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de Türkmenlere cephede bulunan hanımlara armağan olsun deyipti.

Ve değerli dinleyicilerimiz, buradan Mazin Bey'den bir mesaj geldi bizler için. Yazıp hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim sizler için. Lina Hanım, Volkan Ses'ten bir güzel şarkı verse öz bizlere memnun olduk. Armağan edirəm özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de yazıp iki buz armağan olsun. Bütün davamlar kılıçları armağan gelsin deyipti.

Siz beni yarim yarim ve değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerik sizler için ve şimdi de elimize bir ayrı mesaj ulaşıp da hemen okuyağın sizler için özünü. Buradan Rim arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar çoktan katılmamışım. Sizlerle yazıp da eğer mümkünse nostalji bir şarkı isterim sizlerden eskilerden olsun. Armağan edirem özün Lina Hanım sizlere. Ve yazıp da bütün dinleyicilere armağan olsun. Aynı vakitte Türkmanlara armağan gelsin. Kerkük'te bulunan bütün aileme armağan olsun deyipti. Değerli dostlarımız dilerse özgü dağın bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyin ve programımız devam ediyor.

değerli aziz dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve buradan arkadaşımız Kırmızı Gül'den bir şarkı isteyip bizlerden yazıp Ercan Şahab'ın sesinden olsun armağan ederim özünü sizlere. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden o zaman. Bu güzel şarkımızı dinleyen ve değerli dostlarımız erişirse öz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Kim Senin ve değerli dostlarımız bu güzel şarkımızı dinledik. Hep beraber iyi vaxtlar dilerik sizler için değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Hemen oxuyağın, baxağın kimden gelip. Bir arkadaşımız yazıbdı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Fadıl Şakir'in sesinden bir güzel şarkı istedim sizlerden. Armağan edirəm özünü ekibuza. Ve özellikle de bütün Arab arkadaşlara armağan olsun. Ve Kerkük'te bulunan arkadaşlara armağan gelsin deyibdi.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız sizlerle tabii ki de devam eder değerli dostlarımıza diyelim. İyi vaxtlar dilerik sizler için, umarım güzel akşamlar geçirsiniz bizlerle. Ve değerli dostlarımız, elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Mersel arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Mazizler Soy'un sesinden bir şair kıstıram. Armağan ederim özünü anneme ve kardeşime, özellikle de büyük bacıma armağan olsun deyipti.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve inşallah beğendiğiniz özünü değerli dostlarımız. Buradan sizlere ne diyelim, tabii ki de programımızın sonuna geldik ama son mesajımızı okuyalım sizler için, bakalım kimden gelipti ve hangi şarkını bizlerden istedik. Buradan Yıldırım arkadaşımızdan bir mesaj gelipti bizler için, yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz, teşekkür ederiz bizlere, yığ inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan bütün insanlarımıza edilerek mutlu güzel vakitler geçirdiler bizlerle. Değerli dostlarımız yazıptı Lina Hanım, İsmail Yıkan sesinden son defa şarkısını istirem armağan ederim özünü sevgilime ve özellikle de ekibimize armağan olsun, bütün dinleyicilere armağan gelsin ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün 2 saat sizlerle olduk. Güzel

Sizler için ve katılanlara da diyağın əlüze sağlıq, ürəgüze sağlıq değerli dostlarımız. Buradan ne diyağın yarın aynı vaxtda ve aynı saatte yani saat 1'de sizlerle olacağız istekler programıyla. Bugünlük bu kadar idi değerli dostlarımız. Yarın hep beraber inşallah görüşerek xeyir içinde kalasız değerli dostlarımız. Özünüzü iyi baxın, sevdiklerinizü iyi baxın, kalın sağlıqla.

seninle. Yalnızlığım, yorgunluğum sensizlikten. Son bir kez yanıma gelsen. Son defa, son defa, son defa yalvarırım.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ali Zeydin'in başbakanlıkla görevlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Irak'la Amerika arasında yeni, güçlü ve verimli bir ilişki kurmayı hedeflediğini belirtti. Ammar el-Hekim görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'ye hükümetin kurulmasında anayasal sürelere bağlı kalmasını ve liyakat sahibi isimlerin seçilmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Muhammed Musavi siyasi güçlerle parlamento başkanlığına çağrıda bulunarak Bakanlar Kurulu kabinesinin onaylayacağı oturumun daha fazla gecikmeden düzenlenmesini istedi. Irak Haç Kurumu bu yılki haç sezonuna 180'den fazla milletvekilinin dahil edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Parlamento basın dairesi mevcut haç sezonuna yalnızca 29 milletvekilinin katıldığını açıkladı. Kerkük İl Sağlık Genel Müdürü Doktor Ercan Muhammed Reşit, Kerkük'teki Azadi Hastanesi'nde klinikler bölümünde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve olayda yaralanan olmadığını vurguladı. Güvenlik kaynakları Elemin bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir subayla bir güvenlik mensubunun yaralandığını, saldırganın ise evinde intihar ettiğini bildirdi. Güvenlik kaynakları Meysan'da 3 hafta süren operasyon sonucunda en tehlikeli elektronik şantajcılardan birinin yakalandığını açıkladı. İsrail ordusu Güney Lübnan'daki 9 belde sakinine yönelik uyarı yayımlayarak bölgedeki saldırıların süreceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında Rusların Zafer Günü kutlamalarını gerçekleştirebilmesi amacıyla 3 günlük geçici ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan ile İsrail arasındaki 3. tur görüşmelerin kalıcı barış ve güvenlik düzenlemeleri çerçevesine ulaşılması amacıyla kolaylaştırıldığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüs şüphesi taşıyan 8 vakanın tespit edildiğini, bunlardan 6'sında virüsün doğrulandığını ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: أخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر عن سعادته بتكليف علي الزيدي رئيسا للوزراء، ويتطلع إلى تنظيم علاقات جديدة قوية ومثمرة بين العراق وبلاده. النائب محمد الموسوي يدعو القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية دون أي تأخير إضافي. رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم يؤكد لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية في تشكيل الحكومة واختيار الأكفاء. الدائرة الإعلامية للبرلمان تؤكد مشاركة 29 نائبا فقط في موسم الحج الحالي. هيئة الحج العراقية تنفي شمول أكثر من 180 نائبا بموسم الحج هذا العام. وزارة الصحة تؤكد السيطرة على حريق اندلع في إحدى غرف الاستشاريات في مستشفى آزادي بمحافظة كركوك دون وقوع إصابات. مصدر أمني يؤكد إصابة ضابط ومنتسب بإطلاق نار في منطقة الأمين بالعاصمة بغداد وانتحار الجاني داخل منزله. مصدر أمني يؤكد الإطاحة بأخطر مبتز الكتروني في ميسان بعد عملية استمرت 3 أسابيع. الجيش الإسرائيلي يعلن عن توجيه إنذار لسكان 9 بلدات في جنوبي لبنان لمواصلة تنفيذ هجمات في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا للسماح للروس بالاحتفال بيوم النصر العالمي. الولايات المتحدة تؤكد تسيير الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بهدف التوصل إلى إطار لترتيبات سلام وأمن دائمين. منظمة الصحة العالمية تفيد برصد 8 حالات مشتبه بها تأكدت إصابة 6 منهم بفيروس هانتا ووفاة 3 آخرين. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان إف إم الفضائية. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Sunmakta sizlerden Dünya Bulut.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda bir gün günlerden cumartesi sevgili dinleyenler vaktiniz bir daha hayırlı olsun. Umarım güzel bir gün geçirdi. Siz sevdiklerinizden ve ailenizden ve çocuklarınızdan beraber bu güzel akşamda istekler programı başladı ve tam saat 4'ten 6'ya kadar 2 saat boyunca sizlerden olacak bu güzel akşamda sevgili dinleyenler ve herkese diyerek programımıza hoş geldiniz ve safalar getirdiniz.

Buradan tabii ki de saygı, salamımızı bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyarıq, vaxtınız xeyirli olsun ve buradan bizler herkese, bizleri dinleyen ister Tuz Hurmatlı olsun, ister Altın Köprü'de, ister Kifri'de, Erbil'de ve ister her yerde bulunan dinleyicilerimize diyarıq, vaxtınız bir daha xeyirli olsun, akşamımız xeyirli olsun sevgili dinleyenler. Özdeğiler programı başladı ve güzel bir şekilde devam edecekti sizlerden 2 saat boyunca sevgili dinleyenler. Tabii sizlerden gelen güzel mesajları paylaşacağız ve aynı zamanda güzel istek şarkılarımızı dinleyeceğiz bu güzel akşamda değerli dinleyenler. Ve programımıza hoş geldiniz sevgili dostlarımız. Ve hemen numaramızı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı da iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve numaramızı hemen sizlere tekrardan hatırlatayım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizleri canlı canlı arayabilirsiniz. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı da iletebilirsiniz. Bu güzel akşamda bakalım kimler katıl programımıza değerli dinleyenler. O zaman şimdi de gidelim bir güzel açılış şarkısı hep birlikte sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel açılış şarkımızı sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler ve istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Ve şimdi geçen ilk mesajımıza, o da Mustafa arkadaşımızdan gelipti yazıp, merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı günler dilerim sana, teşekkür ederim, sağ olasın. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istirdim, o da Müslüm Gürses'ten olsun. Eğer mümkünse armağan ederim babama ve bir de kardeşlerime armağan olsun ve bir de sizlere armağan olsun bu şarkı. Saygı, hürmetlerim sizlere tabii ki de yazıptı. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edilir. Eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatayım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla tabii ki de programımıza katılabilirsiniz. O zaman gidelim hep birlikte bu güzel şarkında Müslüm Gürses'in sesini sizlerden dinleyelim.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımızda Müslüm Gürses'in sesinden sizlerden birlikte dinlediğim değerli dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam eder sevgili dinleyenler. Hemen numaramız, sizlere hatırlatım, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve geçen şimdi de diğer mesajımıza Sara'dan gelip yazıp merhabalar, iyi günler dilerim sizlere. Sizlerden bu güzel akşamda Ceyla'nın bir güzel şarkısını istedim. Seven Olmaz Ki adlı şarkısını armağan olsun. Sevdiklerime, anama ve ablalarıma armağan olsun. Ve bir de sen armağan gelsin yazıptı. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden canlı canlı devam eder bu güzel akşamda. Eğer programımıza katılmak isterseniz aynı zamanda WhatsApp yoluyla programımıza katılabilirsiniz. Bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Güzel akşamda değerli dinleyenler, bakalım kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacak ve kimler armağan edeceksiniz sevgili dinleyenler. O zaman gidelim Ceylan'ın bir güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim.

0: seven olmaz ki ve bu güzel şarkımızda Ceyla'nın sesini sizlerden hep birlikte dinledik.
1: Çok
0: evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlere döndük ve bu güzel şarkımızı da sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Tabii programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz.

Ve geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Merhaba, merhabalar yazıp sizlerden bir güzel şarkı istedim Arapça. O da George Yusuf'tan olsun, eğer mümkünse armağan olsun. Herkese teşekkür ederim programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden canlı canlı devam edilir bu güzel akşamda. Hemen numaramız, sizlere hatırlatım numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerden tabi programımız sizlerden canlı canlı devam eder. Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp selam aleyküm, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Sizlerden bu güzel akşamda bir güzel şarkı istedim, Arapça olsun ama tek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. Armağan ederim eşime ve bir de çocuklarıma ve bir de annem armağan olsun yazıptı. Teşekkürler, saygılar sizlere. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, o zaman gidelim. Elise'den bir güzel şarkısını sizlerden birlikte bu güzel şarkını dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenim ve tabii programı sizlerden bu güzel akşamdan canlı canlı devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, tabii istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam eder. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramı sizlere hatırlatayım. Numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz değerli dinleyenler. Ve şimdi de sırada giden bir güzel şarkı, Siam'ın yeni şarkısını, Müsait Bir Yerde adlı şarkısını sizlerden hep birlikte bu güzel şarkı sizlere armağan olsun.

Ve hemen geçen diğer mesajımıza Ahmet arkadaşımızdan gelip de Altın Köprü'den katılı programımıza yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı ısırdım Arapça, Asala'dan olsun. Sebep Farahti adlı şarkısını armağan ederim değerli eşime ve bir de sevdiklerim armağan olsun yazıptı. Teşekkürler, teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler ve bu güzel akşam destekler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızda Asala'dan sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler tabii istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam eder. Ve geçen diğer mesajımıza o da İbrahim'den gelip yazıp merhabalar sizlerden bir güzel şarkı istedim. O da Devran Çağlar'dan olsun. Eğer mümkünse armağan olsun ilk önce sizlere, ekibimize ve bütün Türkmeni'de çalışanlara armağan gelsin. Ve arkadaşlarıma armağan olsun ve bir de annama, babama ve kardeşime armağan gelsin. Teşekkürler, teşekkür ederek programımıza katıldığı için. O zaman gidelim sevgili dinleyenler Devran Çağlar'dan bir güzel şarkısını sizlerden birlikte dinleyelim.

Elinden geleni ardına koyma. Tabii ki de ve bu güzel şarkımızda Devran Çağlar'ın bu güzel sesinden tabii ki de sizlerle hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve şimdi de geçen diğer mesajımıza hemen arkadaşımızdan gelipti. Şeyme'den yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden Kibariye'den bir güzel şarkısını istirdim. Eğer mümkünse armağan olsun sevdiklerime ve bir de sana özellikle armağan olsun. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam eder. O zaman gidelim Kibariye'den bir güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkını da sizlerden birlikte dinledik. Ve geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti?

Ve sıradaki mesajımız o da doğumlu arkadaşımızdan gelipti. Ersen'den yazıp selam aleyküm, hayırlı akşamlar necasiz. Sizlerden Arapça şarkı sestirdim. Nancy Acram'dan olsun, eğer mümkünse armağan olsun sizlere. Ve bir de sevdiklerime, aileme ve arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan gelsin bu şarkı. Teşekkürler, saygı salamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Ersin arkadaşımız, sevgili dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Tabii ki destekle programı sizlerden canlı canlı da olmaya dile geçeğini hemen sıradaki mesajımıza. O da Yusuf arkadaşımızdan gelip size yazıp merhaba abla akşamı hayırlı olsun. Eğer mümkünse sizlerden bir güzel şarkı isterim Türkmanca Ahmet Vacit'ten olsun. Hoş gelip sen hayatıma. Bu şarkını armağa nedirim eşime. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve şimdi geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti yazdı. Merhaba Dünya Hanım. Akşamı hayırlı olsun. Sizlerden bir şarkı istedim Arapça. O da Nasif Zeytuni'den olsun. Eğer mümkünse armağan olsun oğlum Ahmet'e. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Tabii programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edelim. Hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı da iletebilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımız da Nasif Zeytun'dan tabii ki de sizlerden birlikte dinlediği değerli dinleyenler. Tabii programımız sizlerden devam ediyor. Ve şimdi de sırada giden Hüsam Rassam'dan bir güzel şarkısını Rehlet Gitar Al-Amur adlı şarkısını ve bu şarkını armağan olsun sizlere. O zaman giden dinleyen hep birlikte.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızda Hüsam Ressam'ın sizlerden birlikte dinledik. Geçelim hemen diğer mesajımıza. Arkadaşımızdan gelip İlef'ten yazıp merhabalar abla necesin? Sizlerden bir güzel şarkı istedim. Armağan olsun herkese ve özellikle anlama ve bir de ablalarıma armağan gelsin yazıptı. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edelim. O zaman gidelim Metin Şen Türk'ten ve Yıldız Tilbe'den bu güzel şarkılarını da sizlerden birlikte dinleyelim.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu dünyada

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Tabii ki de bu güzel şarkımızı da sizlerden hep birlikte dinledik. Ve geçen hemen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Akşamımız hayırlı olsun. Sıradaki şarkı armağan gelsin. Herkese ve özellikle sizlere de armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler tabii istekler programı sizlerden canlı canlı devam edelim. Ve o zaman gidelim Nuri'den bir güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinleyelim. Dinlemeden önce hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden şimdi de sırada Gidağın Ekin'den bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim. Armağan olsun sizlere.

Evet sevgili dinleyenler, yine tekrardan sizlerdenik ve geçen diğer mesajımıza Ali arkadaşımızdan gelip Tikerkük'ten katılı programımıza yazıp selam aleyküm, akşamınız hayırlı olsun, necasiz yazıp özellikle ekibimize ve bir de kameraman cemaatine buradan selamım yazıp sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Ali ben neden olsun eğer mümkünse yazıp armağan olsun herkese, teşekkürler, saygı, selamım sizlere. Teşekkür ederek Ali arkadaşımız programımıza katıldığı için. Değerli dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden canlı canlı devam edilir sevgili dinleyenler. O zaman gidelim hep birlikte Ali Benne'den bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve Ali Benedem bu güzel şarkısında sizlerden birlikte dinledik. Tabii programımız sizlerden canlı canlı devam edecek.

Ve geçen şimdi de sıradaki mesajımıza, o da Fuat Köprülü'den gelipti. Yazıp selam aleyküm abla Necasi, saygı selamım. Sizlere zahmetsiz bir şarkı istirdim. Ebru Gündeş'ten olsun. Akıllı Ol adlı şarkısını armağan olsun sizlere. Ve bir de aileme ve bir de yazıptı dost arkadaşlara armağan gelsin bu şarkı. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz Fuat Köprülü arkadaşımız programımıza katıldığı için. O zaman sevgili dinleyenler, Yedağın Ebru Gündeş'ten bu güzel şarkısında sizlerden birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Tabii bu güzel şarkılarda sizlerden hep birlikte dinleriz değerli dinleyenler. Burada ne diyerek sizlere? Sizler de radyonuzu açın bu güzel şarkıları sizlere dinleyin bizlerden tabii ki de. İster Arapça olsun, ister Türkmence olsun ve ister Arapça ve ister karışık Türkçe bu güzel şarkıları sizlerden hep birlikte bu güzel akşamda dinleriz değerli dinleyenler. Ve Steyler programı diyarı hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz.

Sevgili dinleyenler, o zaman şimdi de giden sırada bir güzel şarkı İbrahim Tatlıses'ten sizlerden hep birlikte bu güzel hareketli şarkısını sizlere armağan olsun.

Evet sevgili dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden devam ediyor canlı canlı. Şimdi de sırada giden bir güzel Türkmence şarkısı Flöklar, o da Abut İlham'ın sesinden bu güzel şarkısını sizlere armağan olsun. Giden hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel folklor Abut İlham'ın sesinden tabii ki de sizlerden birlikte dinlediği değerli dinleyenler. Tabii sevgiler programı sizlerden canlı canlı devam edilir. Aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. O zaman şimdi de sırada gidelim. Ahmet Vacit'ten bir güzel şarkısını dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve tabii ki de bu güzel şarkımızı sizlerle birlikte dinledik. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bugünümüzden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

bir dua kaldı dudaklarımda. Adın yankılanır her duvarda. Sensiz geçmez artık bu uzun yollar. Yârim dön ne olur ölmeden bana.

0: senin sevgilin. Ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık işine bak bence sana siyah artık mor.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Zehirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

akşam hasta bir gün kalmışam çöllerde kanda ona yine doldu bir aşk bağdasın eyledi divana yine aman aman aman ey de aman ey de.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Walkman'e verin. Sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

0: ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: 90.1 7'den 70'e Halkın Sesi Türkmen Efendim.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.